Adere mi adewuyi adelana kaye toro ki ludun yimba ile oloyi otokuru won je foro awa sere amurudun.